الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. عزيز مسلمانلار، bir beləsizaq günlərdə yadımıza salaq, sıcaq edən, soğuq edən, gecə edən, gündüz edən Hafs-ı Rabbil Aləmindir. Çünki bu azim kaun bütünü göklərindən, yerindən, gecəsini gündüz edən, bütünü özüdür Tebaraka ve Teala. Yalğız özüdür tasarruf edən, kavunda yalğız özüdür hükmedən Tebaraka ve Teala. Yaz edən, kış edən, soğuk edən, sıcak edən, gecəni gündüz edən, gündüzü gecə edən özüdür Tebaraka ve Teala. İnsan hiçbir zaman Allah'ın işine karışmasın, öz işine baksın. İnsan mükelleftir hayatında. Allah Subhanahu ve Teala sana ne emredip vazife nedir hayatta? Allah'a ibadet edesen yalnız özüne, emrini yerine getiresen, neyi yasak edip onlardan uzak olasan, gecevüz, gündüzü ibadattan, taatten meşgul edesen, Allah'ın işine karışmasan, sıcak etmek, soğuk etmek, toz oldu, saf oldu, kış oldu, yaz oldu, bu işlere karışma. Bu seni o işi döyün. Bazı bakasan, oturduğu yerde konuşu, sıcak bela, soğuk bela, toz bela, bela oldu, bela oldu, geldi, gitti. Bu seni o işi döyün. Bazı fazla selaşı, lanet verir, söger, sıcaklığı, yazı, günahkar oğlu oturduğu yerde. Bir böyle günlerde aziz Müslümanlar, Allah'ın tebaraka ve teala nimetlerini yadımıza salak, Allah subhanehu ve teala bu güzel cihazları, pankaları, sibletleri teshir edip bizim için yaz günü serinde otururuz. Bu serinliği maşallah evlerimizde, camilerimizde, otomobillerimizde, iş yerlerinde Allah'a şükür edelim bu nimete. Bu nimetleri teshir edin Allah'ın taatinde, yok günah işleyin. Yadımıza salak Allah'ın nimetlerinden birisi soğuk sudur. Soğuk su bir bela sızak günlerde büyük bir nimetti. Peygamber aleyhissalatu vesselam diri birinci insan kıyamet gününde nimetlerden sorulu o nedir? Sıhhat vermedik sana cismuda, soğuk su vermedik sana. Bu birinci nimetti ki insan sorulu özünden kıyamet gününde. Bir bela sızak günlerde mıkayet olağın günaha düşmeyeğin. Bazı ev içinde bela alışıp kısa şortlardan kalır sıcak günlerde. Acaba bu caizdi? Yok caiz değil. Erkeğin avratı var bilirsiniz. Arvadın da avratı var. Namaz zinesi ayrıdır. Namazın yazısında avrat ayrıdır. Namaz içinde arvad eğer geldiyse, öz mehariminin öğünde namaz kılırsa, üzü yazda olabilir, kolları yazda olabilir. Yabancı kimselerin öğünde namaz kılırsa gere bütün cesedini kapalı olsun. Adam ise namazda iki asfalttan namaz kılsa daha iyiydi. Birinci avratını sitir eder içinde, ikincini çiğdine atar. Ki asbab içinde namaz kıldıysa o afzaldır. Tapmadıysa bir tek asbabı var, avrasını sitir eder. Avratı da haradı, dizinden köbeğine kadardı, yazda olmasın. Bu namazın içinde, namazın yazısında arvat harası caizdi yazıya çıksın. Eğer geldim mehariminin öğündedir, oğludur, kızıdır, diyağın, kardeşidir, batısıdır, bunların öğünde ve zine yerleri yazda olabilir. Zine yer haradı, üzüdü, saçıdı, boynudu, ki koludu, ayaklarıdı, bunlar yazda olabilir mehariminin öğünde. Ama arvat mehariminin öğünde köskünü, yem belini, yem budunu yazıya atsın, hiç olan iş değil, caiz değil. Bazıları oğlumdu, öz kızımdı, bakısan aramırı yazıya çıkardır, caiz değil bu. Öz mehârimin öğünde de bu caiz döyü. Bes adamı odan, halalı odan edebilirsen bunu.
Adam da beledi baksan aramır. Azzeb kızının öcünde bir kıssa şor girip budu yazdadı caiz. Döğü biz öz elimizden bunların içlerinde olan hayanı öldüreğin. Bəli beşeriyet bugün de aziz musulmanlar geldikçe üzleşir neye? Çılpak olmağa. Geldikçe atıl uri meselelerine üzleşir. Müslüman bir böyle günlerde daha fazla iltizam etsin kıyamına, adabına, daha fazla mıkayet olağın, uşaklarımızın içerisinde olan hayaa, iffete, yok öz elimizden onu öldüreğin. Bakısan, bazı neneler, bazı babalar, özleri uşaklarının içinde o hayanı, o pek fitranı ki Allah subhanehu ve teala halk edip, onu fazla etmek yerine, onu beslemek yerine öz elleriyle uşaklarının içerisinde hayanı öldürürler. İffeti öldürürler. Sen böyle çılpak olanda uşakların önünde, onlar da sana bakarlar. İnsan Allah subhanehu ve teala pek fitra üzerine edip, insanla harap işlere bakmak, harap işlere yapmak bir haciz var, bir utanmak var, bir iffet var. Eğer bu haciz ha zaman yıkıldıysa, kalmadıysa daha o insandan el yaka. Bakısa nene baba hele özleri sebeptiler bu hacizi yıkmakta. Me'al esef, bazı Müslümanlar bu noktadan gafildiler. Adam da beledi, arvat da beledi mahremin önünde. Gere mekayet olsalar, dikkatli olsalar. Bir böyle sızak günlerde aziz Müslümanlar, insandan ter daha fazla çıkar. Terinde kokusu makbul bir şey değil. Hasata o kimseler ki ağır işlerde işlirler. İnsanın canında ter olur. Ter de ne hoş bir şeydi. Fe gelende kalabalık yerlere, camılara, cemaat namazına gere Müslüman dikkatli olsun. Yıkansın, peklensin, hoş koku vursun. Peygamber aleyhissalatu vesselam her zaman sevinirdi. Pek koku, güzel koku gelsin özünden. Aleyhissalatu vesselam. Dinimiz de emredip ki cuma namazına gelende, kalabalık yerlere gelende, yıkanağın, çimağın, hoş koku vurağın. Çünkü insanlar izac olurlar hakikaten. Fe her ne koyursa senden, böyle muzici bir koku gelsin, o kokunu hemen koyma. Zıgara kokusu olsun, ter kokusu olsun, soğan kokusu olsun. Yan baksan bazı işleri yoğurta, peynirde kokusu gelir, bazı ette işleri, kanda işleri gelende namaza kokusu gelir. Her neyse bu izac eder. Hem insanlar hem melekeler de izac olurlar bundan. Fe insan dikkatli olsun. Her zaman pek temizden gelsin cuma namazına ve cemaat namazına. Derse de gelirse, muhazaralara gelirse bu şekil olsun. Bazı böyle adet edip aziz Müslümanlar bir böyle sızak günlerde sefer eder. Başka devletlere, serin yerlere aktarır. El asıl bunda mübahti. Koyasan memleketi gidesen günler, aylar yaşasan orada. Ama dikkatli ol. O devletlere gitme ki Müslüman değiller. Caiz değil. Müslümansı gitsin. Bir millet arasında yaşasın Müslümanlar döğüller. Küfür devleti ise caiz dagi geçsin orada kalsın eğer bir zarureti yok ise. Bazı gidip orada kalıp zaruruymuş o vakit. Yer tapmayıp hicret edip memleketinde burada kavuplar özünü, yanaktarıplar özünü mecbur kalıp gidip hicret edip orada vakti kalabilir orada. Ama niyet etmesin daimi. Ha zaman el uydu öz içi, çıkar oradan hicret eder gider Müslüman devletlerine. Ve insan eğer gidirse bir böyle yerlere gezmek için gene Müslüman devleti aktarsın. Bu bir. İkinci, hiçbir yerde Müslüman devleti olsun, yen de olmasın. Caiz dahi Müslümansı o yerlere gitsin ki günah var içinde. Caiz de özü içi bir yerlere geçsin, içinde ihtilat var erkek, arvat. Yen hafle var içinde, muhtalat. Yen de içki var içinde. Yen de
O şeyler var içinde ki şeriata muhalifti. Hiç caiz değil Müslüman bakısan, buradan aileler multezimdi ama gidendeler ora kalmadı. Namaz kalmadı, hicab kalmadı. Kıssa girmek, açık girmek, hafif girmek. Hiçbir zaman Müslümana bu layık değil. Nasihatim insanlar mukayyet olsalar, burada olsa, yazda olsa, her zaman yadıva sar Allah Subhanahu ve Teala. Görür seni ve haberdardı yaptığından ve eşidir konuştuğu, her zaman yadıva sar Allah'ın tebareke ve teala murakabasın. Bir lahza eğer olduysa bir bele yerlerde ihtimal gel melekül mevt orada acali valı. Bir bele yerde geçindiyse bu bir büyük bir alamat-ı su'ul hatime vel iyadu billah. Fe insan iyi yerlere geçsin. Bilmesen ölüm ha zamandı. Ki sebep katri için. Çünkü haramdı şer'an. İkinci bilmesen naksı lahzada geçinirsen ölürsen. Yaduza salın bir bele günlerde aziz Müslümanlar. Bu sızağı gören davuz. Özü kurtaran davuz. Bir bele sızaktan. Yaduza salın mahşer gününde ne kadar sıcaklık var. Allah Subhanahu ve Teala emreder güneşe yakın ol, yakın ol, yakın ol insanlardan. Hatta bütün halaik ter içinde olurlar. Herkes ameline göre ter içinde olur. Bazının teri ayağına kadar, bazının teri dizine kadar, bazının teri beline kadar, bazının teri burnuna kadar. Fe insan mukayyet olsun, yadına salsın, bu sızaklık yadına salsın. Nece sızaktan kaçırsan, özü özümü de kaçır cehennem azabından. Emir olunmuşuk özü özümüzü kaçırdağın, cehennem ataşından. Ya eyyüvellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Duamız Allah Subhanahu ve Teala bizi ve sizleri bütün Müslümanları kurtar etsin cehennemin azabından, sıcağından ve dünyanın ve ahiretin hayrinden mahrum etmesin. Amin. Hâzâ ve sallu ve sellimu ammen amarakumullahu azze ve celle bis salati ve teslimi aleyh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ sallayt ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme bârik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ bârakt ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

Onun için insan kıyamata duranda hesaba adı geldi. Fulan bunu fulan. En zahmet işte cemaat. Yani indi selaşırık biz cemaatı oturmuşuz, selaşırık. İstirahatten selaşırık. Ama mahşer günü duranda bu güneşte alip alamın başına bir mil, yan mil göz bağlı, yan da bir mesafe, bir kilometre, kilometre fazla adı yani. Bir mil kıyasla yani. Bunca adı güneş tepemizden. Sonradan çağırırlar seni. Filan ibn-i filan. Ebeden diyemeyse ben de ögülem. Yok. Meleki geldi tutar seni. Bu meleki aparı seni karaya Allah'ın huzuruna durdur seni. Allahu Ekber. Sellim ya Rabbi sellim. Rayı cemaat zahmet. Allah'ın ögüde durursan Allah alimun habirun bihalik. Billi sen ne sen? İstemez sicil istemez aslan. Bu sicil bir sebepti. Meleki hazır özür. Allah alimul gaybi ve şahada. Duru sen o günde meccel yoktu içinde ebeden. Mükerrem orada koy insan selaşsın. Mükerrem orada koy üzrün versin. Mükerrem orada diyesin Sahih Bukhari'ye hadisi çıkardım siz özür. Kerim orada diyesin, peygamberin sünnetini alırız, biz Kur'an'ı aparırız. Ey miskin sen elif vâni bilmesen. Elif vâ, cim, dal, bir kelime öğrense, bunun manasını hadi, bilmir özü. Cemaat inanın, bilmir. Ama nedir nefsi, Hazretleri özü göstersin, bir yer tapsın müştemek içinde. Bilmir, ahas yer tapır müştemek içinde. Yani illa bu yere parasan. Bir yer apar diyesen filan alamı yola getirdi. Ne için onun olmasan? Ne için bir de ne diyemesen? Duha namazı kıl ecir var. O insan duha namazı kılan da senin için ecir geldi. Öz için ecir geldi. Ne için onlardan olmasan? Kerem orada dursun Allah'ın kanşarında Allah subhanahu teala muhasebe etsin özü. Ne diyer? Vallahi cemaat zahmet. Allah subhanahu teala tevcih etsin özü için sual. Ne için böyle tuaddim? Ne için böyle diye dur? Ne hiç böyle yaptı? Sen aparsan, o insan aparsan mahkemede kazı sen aşağıda özüyle işi bitim. Korkunu bilme ne cezamı versin. Allah'ın huzurunda Allahu Akbar. Allahu Akbar o meşhadi görende ki Allah Subhanehu ve Teala anında melaikeyden birinci kere melaike anı bir azim nur asmanın anı tavuk edir o mahşarı. Yoktu çıkmak yoktu tavuk oğlu. Allah subhanahu ve teala melaike endirri, arşını endirri melaike. Allah subhanahu ve teala'yden bu kerem başlar hesaba. Hele hesap olmayıp hatta yer varırlar. Naksı peygamber edilsen peygamberdi peygamber. Diri nefsi nefsi. Özüm. Ben edebilmem. Filan filan filan filan. Hatta cedile peygamber efendisi yanına sallallahu aleyhi ve sellem. O nazlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gider niye der? Vallahi bilmiyorum. O nazlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gider niye der? Secde yapar cemaat. Ne hiç secde? Evvel ma yekulul abdu fi esnaiha. En zelil vahit sen secdetesen. Peygamber secde yapar secdede. Allah subhanahu teala o mecami'el hamdi ver özle. Tahmid edir Allah'ı. Tahmid edir, tahmid edir. Bes Allah billi bu tahmide nadir. Diri la a'lemu. Peygamber özüdür. Diri bilmem özün. Kıyamatta Allah subhanahu teala dirime özün. Kalp basalar özün. Başlar. Hatta Allah subhanahu ve teala dirim. Ya Muhammed irfa rasek. İrfa rasek. Başı kaldır. Ne için? İşte Muhammed. Ne için? Rahmeten lil alemindi. Ne için? Ulul azmi minel rusuldi. Ne için? Hatemin nebiyindi. Ne için? Seyyidi veledi Adem yevmel kıyama. İrfa ra'sak sel tu'ta. Veşfa tuşeffa. Ne için bu hakikat oldu? Aslan peygamberler deyiler gazıba Rabbuna gazbeten. Lem yagzab kablehu velen yagzab ba'dahu. Cebu kerem bunu.
bu halanı yaşa. Bu peygamberler korkarlar cemaat. Bu asılar niyetsiler. Fulan ibn fulan durdu Allah'ın kaşarına. Ya Rab affeyle bizi. Vallahi ya Rab bu durmağın hakkını gel barık. Rahmatudan yok günahımızdan. Çünkü biz günahkarız. Vallahi cemaat yoktu bir de günahkar olmasın. Ebed. Ebed bu duran öküzde başının ayağına kimin günah var? Yoktu bir de günahkar olmasın. Ebeden. Vallahi günahkarız. Ama dedik ya Rab sen rahmatu hapşeyi tutun. O rahmatudan halımıza rahmet et. Durursan mu'amele edersen. Selaşını sağlar Allah subhanahu wa ta'ala. Böyle yaptı abdim. Böyle yaptı. Böyle yaptı. Müslüman insan. Bâli ya Rab. Bâli ya Rab. Bil. Bil ya Rab etmez. Bâli ya Rab. Tamam. Tamam. Tamam. Nedir nedir tamam. Diri inni setertuha aleyke fid dünya. Setrettim sen. Onun için cemaat bir iş yapadı o deme özün. Deme bugün gettik filan yara böyle yettik. Böyle günah yaptık. Diyeyim ya sen. Saklı özün. Ümmet muafadı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İllel mücahirun. Bes olar. Kediler böyle yettik, böyle yettik, böyle yettik. Deme avın. Günah yaptı deme. Özünen Allah subhanahu teala. El kaldır. Yarvar Allah'a affetsin seni. Ben ya Rabbi ettim. Sitri ettim seni dünyada. İndi de affederim seni. İndi affettim seni. Cemaat Allah rahmeti çoktu. Bes akıbe yakıt ol. Ataş var. İndi selaşırı ataş üzerine. Ataş var. Rasen girler içeriye. Yoktu bir tane kapı açın. Kapı açılı. Bu alam. Ataş içine. Var girer içine. Var altını içine. Var ataştan bir boyun çıkar aparı özün. O cabbar insanları. Zalim insanları. Mahşerden aparı özün. Var da o sırat üzerinden. Düşünler. Kelalip tutur özün endir özün ataşa. Orada düşürür. Bu ataştı. Yemekleri tükandı. Ve ta'amuhum min dari'. Sen burada ekmek bes yesin sen yemek yememişsin. Ekmekten çay içsin sen bu yemek yedim, yedim özün. Tamam. Orada tükan. Tükan ekilip içeridedir. Cehennemin yerindedir. 10 yıllar. Gerek onu yesin. Yalayı. Ağızlı gerek yesin. Azadan sonra su istirin. Ve suku ma'en hamima. Su zeyt kimin oğlum? Buluğ zeyt diyağın. Bir şeytan katılıp. Böyle pislenip diyağın. Dir apari içsin özün, üzünün dersi düşer içine. Allahu akbar. Bu nece içilsin? Suku ma'en hamimen fekatta'a em'a'ahum. Ne için? Ey ne işe geldim oraya? Ne için? Ne işe Allah'ın yolunu tutmayayım? Oradan çıkayım. Peygamberdir istiade eyle. Yani ne? Namaz kılan ol. Hatta istiade edesen. Allah affetsin seni. Bu da ateş cemaat. Bu bir basit bir hareket direm. Özü çok uzundu. Uzundu ki bu yemeğe bak. Nece içiler özün. Derleri neydi? Nece azabiller? Çoktu. En basit insan ataşta cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Dir ki kömür koyulur ayak altına, damağı kaynar. Dir yanında özü en üstkek azabı yeri. Özde en az azab bunu yadadır. Ahvani azabi ehlin nar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Cemrata. İki kömür. Dur üzerinde. Demese durmam. Rahatsız üzerinde dursa baş kaynar. Allahu akbar. Bunu gelip başına. Can ne gelip başına? Ege baş kaynırı, can ne gelip başına? Allahu Akbar. Cemaat daima duayla ol. Daima istiazeyle ol. Vallahi hakkından gelmiyor kataşın. Eydi niye dağın? Allah'ın yolunu tut. Bes. Numaz kıl, taat yap, alam acziyetme, alam mal yeme. İnşaallah bitti. Sonra sana ya Rab rahmetu. Yok ben oturmuşam. Ne numaz kılan, asi, harap işe edirem. Dilem Allah'a rahmetu rahimindi. Yok. Yok böyle olmaz. İbadet yap. Allah'ın yolunu tut. Sonra Allah sana Allah arhamur rahimin. Ve inşallah arhamur rahimin de Müslümanlar için. Khas mağfiratı khas. Bak gaffar var ve gafur var. Birisi kimi içindi? O insanlar ki âmmetin nâs. Tövbesi affedir özellikle. Gafur yok. Müslümanlar. Rahman Müslümanlar. Rahim alam için. Allah alem hafsını rahmet eder. Hatta kafir eder. Hatta kafir de. Baksın bir askere bir hadise olur ölmez. Koymaz. Müslüman için hastı. Rahman.
Bu ayrıdır. Bak nişi Müslümandı. Bak ne cebil mekanı var. Bak. Allah'tan istirik. Alem hapsı mümin olsun. Hapsı camiye doldursunlar. Hapsı Allah'ın yolunu tutsunlar. İnnehu veliyü zâlike vel kadiru aleyh.